0: Bir yukarı aşamalar.
1: Bir yukarı aşamalar.
0: Two zero two. Can you start APD priority 100?
1: Structures.